bilir, teselli edecek her söz eskidir. Beni yalnız aşkın el

Öl kal ama bu gece yatmam yanında. İhanetin zehri var hala kanında. Kır dök ama yakışmaz benim adamıma.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
9: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
10: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
4: Bazen 80'ler.
5: Oturmuşum, oturum.
4: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
6: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün Ayşe'nin 97 çıkışlı Uzaktan Geldim albümünde yer alan Aman Be şarkısıyla başladık ve Mustafa Sandal'la devam ediyoruz. Güncel Zalim, hoş geldiniz.

ikinci albümü 1993 yılında yayınlandı ve albümün de aslında en sevilen şarkılarından bir tanesiydi Son Geceler. Şarkı çıktığı yıllarda çok sevildi. Hala da keyifle çalıyoruz ve enteresandır, şarkının bu zamana kadar bir cover'ına denk gelmedim. Mirkelam'ın ikinci albümüne gideceğiz. 1998 yılında Joker albümünde yer alan harika şarkı Ararım şimdi bizimle.

sonra İbrahim Gil ve Extra Large. Retro devam ediyor. İlk olarak hayatımıza 99 yılında girdi. Gündüz Gece albümüyle Sibel Gürsoy'la devam edeceğiz. 20'lik kibar şarkısı seslendirecek. Seni seviyorum.

0: telefonu kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
6: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
7: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
7: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
4: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
9: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
13: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar. 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
14: Her zaman, her yerde.
12: Radyo Ülkü.

Bilge'nin 1995 yılında çıkardığı ilk albümü Senden Uzak. Çok sevdiğimiz şarkılar içerir. Aynı zamanda bir ekolün de başlangıcıdır bence. Retro'ya Fatih Erkoç'la devam edeceğiz. Ellerim bomboş. Birazdan hoşça kal deme zamanı.

Yıldız Tilbe'nin çıkış parçalarından biri Vazgeçtim sonrasında. Maalesef bugün de retronun sonuna geldik. Serdar Ortaç İstemem Mi şarkısıyla kapatacağız. Bugün de şarkısına yer verdiğimiz Sibel Gürsoy'un back vokalinde de ne kadar başarılı olduğunu belki fark edersiniz şarkıyı dinlerken. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
4: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla. Siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
5: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil.
6: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
6: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
6: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
7: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetini. Lezzetleri burada.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
14: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
13: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
15: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya. Fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
0: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
3: Radyo Ülke.
4: Meyve sebze sektörüne yönelik fahiş fiyat operasyonunda gözaltına alınan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır'la Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz'ün de aralarında olduğu 41 kişi tutuklandı. Mersin konut sektörü Ağustos ayında yavaşlasa da 4090 adet satışla Türkiye genelinde 5. sırada yer aldı. Yabancıya konut satışında ise Mersin hız kesse de 143 adetle Türkiye genelinde 3. oldu. Mersin'de konut alan yabancı ülke vatandaşlarında ilk 3 sırada Rusya Federasyonu, Ukrayna ile Almanya vatandaşları yer aldı. MHP Mersin İl Başkanlığı'nın 15. olağan kongresinde tek listeyle yapılan seçimler sonucu 2 yıl önce göreve gelen Ömer Gürsoy yeniden seçildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildi. Karara tepki veren Tuncer, somut gerekçelerin kendisine açıklanmadığını ve savunma hakkını kullanmasına izin verilmediğini söyledi. Mersin'in Tarsus ilçesi merkezli gerçekleştirilen 7 milyar 640 milyon 332 bin TL'lik işleme sahip yasa dışı bahis çetesi operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 30'u tutuklandı. Öte yandan 27 yasa dışı bahis sitesi mahkeme kararıyla erişime engellendiği bildirildi. Mersin'de sentetik ecza imalatı yapıldığı belirlenen plastik ambalaj deposuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ilçeye bağlı Güzeloluk Caddesi'nde meydana geldi. Mersin'de jandarma ekiplerinin Mut ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlediği operasyonda 27 kök kenevir bitkisi, 893 gram bonsai ve 487 gram kubar esrar ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı. Birlikte EMO platformu sözcüsü Seyfettin Atar, Mersin'deki asansörlerin güvenliği konusunda uyarılarda bulunarak kırmızı etiketli asansörlerin kullanılmaması gerektiğini söyleyerek belediyelerden ilçe bazında asansör denetim sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasını istedi. Mersin'de lojistik faaliyetlerinde bulunan sürücülerin araçlarından hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli polis ekiplerince yakalandı. 5 farklı araçtan hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tarsus Pozantı otoyolunda kamyonla tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada sebze yüklü kamyon sürücüsü Hacı Mehmet Dam hayatını kaybetti. Akdeniz'de av yasağının sona ermesinin ardından Mersin'de balıkçıların ağlarına takılan çeşitli balıklar tezgahlardaki yerini aldı. Yeni sezonla birlikte bazı balıkların fiyatlarında %50-60'a varan düşüş yaşandı. Mersin Alzheimer Derneği ve Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi Başkanı Profesör Doktor Aynur Özge yaptığı açıklamada Alzheimer hastalığında erken tanı ve toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde Emek Mahallesi'ne kazandırılacak 3 katlı taziye ve kültür evinin temeli törenle atıldı. Merkezin 6 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Mersin'de ormanların yangınlardan korunması amacıyla yol kenarlarında temizlik ve biyokütle azaltma çalışmalarına yönelik eğitim gerçekleştirildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde çocuk ve gençlerin eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerle buluşmasına katkı sunması amacıyla hazırlanan okuma salonu ve sosyal yaşam alanı projesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Mersin'in Mut ilçesinde orman köylülerinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla 475 hektar alanda 62 bin adet zeytin fidanı toprakla buluşturuldu. Mersin'in Mut ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 5 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangın ilçeye bağlı Kelceköy mahallesinde meydana geldi.
3: Radyo Ülkü.
4: Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Başkanı Profesör Doktor Alkan Alkaya, Mersin'de GES yatırımlarının verimli tarım arazileri yerine çatılar, atıl alanlar ve kuru marjinal arazilere yönlendirilmesi gerektiğini belirterek enerji yatırımları ile tarımsal üretimin karşı karşıya getirilmemesini istedi. Mersin Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna Mersin'de üretilen narenciye başta olmak üzere yaş meyve ve sebze ürünlerimizin önemli ihracat pazarları arasında yer almaktadır. Karadeniz'de yaşanan gelişmeler nedeniyle deniz ulaşımında meydana gelebilecek aksaklıkların ihracatımızı ve ürün fiyatlarını olumsuz etkilememesi için gerekli tedbirlerin zaman kaybedilmeden alınması büyük önem taşımaktadır denildi. Mersin'de şehir hastanesinin açık otoparkındaki bir araçta yapılan aramada 256.900 adet sentetik ezza hapı, araç sahibinin evinde ise 413 adet ekstazi ele geçirildi. 4 şüpheli yakalandı. MTSO Meclis Başkanı ve Mersin Turizm İşletmeleri Dernek Başkanı Hamit İzol, geride kalan yaz sezonunu değerlendirerek sezonun genel anlamda daraldığını ve beklentilerin altında kaldığını, buna karşı Mersin'in turizmde yakın zamanda büyük 1900 adet sentetik ezza hapı, araç sahibinin evinde ise 413 adet ekstazi ele geçirildi. 4 şüpheli yakalandı. MTSO Meclis Başkanı ve Mersin Turizm İşletmeleri Dernek Başkanı Hamit İzol, geride kalan yaz sezonunu değerlendirerek sezonun

0: şerit ihlali yaptığı belirlenen kamyonet sürücüsü tutuklandı. Kaza Erdemli ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi Güzeloluk Caddesi'nde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Ömer T. ağır yaralandı. Kaza Mut Ermenek Karayolu Çamlıca mevkiinde meydana geldi. Mut Silifke Karayolu Mustafa Kemal Bulvarı'nda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çekici araç önce yolcu minibüsüne ardından iki otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken 4 araç hasar gördü. Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ekiplerinin sigara kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. 32.120 adet makaron, bandrolsüz nargile tütünü ve kıyılmış tütün ele geçirildi.
1: Radyo Ülkü.
0: Mersin il geneli güvenlik uygulamalarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 854 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Mersin kent genelinde son bir haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 111.244 araç kontrol edilirken 1407 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca 1068 ticari takside kontrol edildi. Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 4172 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yüksek İstişare Kurulu üyesi Muazzez Araç, Karadeniz ve Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar nedeniyle deniz yolundan kara lojistiğine kayan yoğun talebin sektörü kapasite kriziyle karşı karşıya bıraktığını belirterek araç yüksek vergi yüküne dikkat çekti. Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen yaklaşan narenciye sezonu öncesinde Karadeniz'de yaşanan gelişmelerin Mersin ve Çukurova'nın önemli ihracat pazarlarına ulaşımda oluşturabileceği risklere dikkat çekerek Mersinli üreticimizin emeği heba olmamalı dedi. Mersin'in Anamur ilçesinde 1700 yıllık Mamure Kalesi ile Pullu Tabiat Parkı'nın bulunduğu sahili de kapsayan bölgede yapılmak istenen jeotermal kaynak arama çalışmaları yöre halkının hukuk mücadelesiyle yerel mahkemenin kararını Danıştay'da onadı ve süreci durdurdu. Mersin'in Erdemli ilçesinde tırla çarpışıp savrularak kamyonete vuran motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken arkada oturan oğlu ise yaralandı. Kaza D400 karayolu Alata Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Mersin'de su kaynaklarının balıklandırılması çalışmaları kapsamında 9 ilçedeki 17 göl ve gölete toplam 347.000 yavru sazan bırakıldı. Mersin'de sel ve taşkın risklerinin azaltılması amacıyla Erdemli, Mezitli, Yenişehir ve Tarsus ilçeleri başta olmak üzere farklı noktalarda dere ıslah çalışmaları devam ediyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde yaklaşık 7 kilometrelik sahil hattı ücretsiz internet ağıyla donatıldı. Mersin'in Erdemli ilçesinde ihtiyaç sahibi anne adaylarına yönelik hamile destek kartı uygulaması başlatıldı. Tarsus Belediyesi ile 25. Bölge Mersin Eczacı Odası İşbirliği ile evlerde bulunan, kullanılmayan, kullanım süresi dolmuş veya atık haline gelmiş ilaçların evsel atıklardan ayrı toplanmasına yönelik uygulama başlatıldı.
2: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor.
1: Radyo Ülkü, Ülkü.
0: Ağustos ayında Mersin'de kurulan şirket sayısı 266 ve kapanan şirket sayısı ise 39 oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı artarken kapanan şirket sayısının azaldığı görüldü. Mersin'de polisin Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Aramalarda 257.762 adet sentetik ezza, 1265 adet uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda kokain, esrar, metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 80.000 TL ele geçirildi. Mersin'de şehir hastanesinin açık otoparkında park halindeki panel vanda 256.900 adet sentetik uyuşturucu hap, aracın sahibinin ikametinde ise 413 adet ekstazi ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada iki şüpheli tutuklandı. Mersin'de mide balonu taktırmak için geldiği özel bir hastanede hayatını kaybeden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Can Gül'ün ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu

0: tarafından hazırlanan 44 sayfalık raporda mide balonunun yemek borusunda şişirilmiş olmasının tıbbi uygulama hatası olduğu, balonun zamanında çıkarılmamasının da tıbben uygun olmadığı ve söz konusu tıbbi uygulama hatası ile Ali Can Gül'ün ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. Akdeniz sahillerini etkisi altına alan mikroplastik kirliliğine karşı Mersin Çevre Platformu CİMER kampanyası başlattı. Mersin halkına denizine sahip çık, CİMER'e yaz çağrısı yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesi Adana-Mersin otoyolu Üçtepeler mevkiinde meydana gelen trafik kazasında refüje çarpan sürücü Gökhan Dereli hayatını kaybetti. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Ahmet Refik Bey Caddesi'nde meydana geldi. Mersin'de öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Ekipler araçların uygunluk belgelerinden emniyet kemerlerine, yangın tüplerinden ilk yardım çantalarına kadar birçok noktayı kontrol etti. Tarsus'ta öğrencilerin güvenli ve huzurlu eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul güvenliği planlama ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Rosatom Genel Müdürü Mersin'de inşaat süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'ne ait kontrol odasının çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.
1: Mersin'in konuşan radyosu, Radyo Ülkü.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tahşiş listesinde yine Mersin'den 3 ayrı tespit yer aldı. Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren Korkmaz Kasabı, Hadi Kaçan tarafından satılan çiğ kırmızı et, kıymada tek tırnaklı eti, Erçolak Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, mezitli et balığa ait dana kuzu karışık kıyma ürününde ise sakatat tespit edildi. Değirmen Tarsus markasıyla satışa sunulan Sumak'ta ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi. Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan şüpheli tutuklandı. Mersin'de uyuşturucu ve kasten öldürme suçundan 79 yıl 9 ay hapis cezası alan kırmızı bültenle aranan firari hükümlü yakalandı. Mersin'de jeneratör tesisatlarına yönelik denetimlerle ilgili açıklama yapan Birlikte EMO platformu, jeneratör bulundurmanın veya kullanmanın tek başına kaçak elektrik işleme nedeni olmadığını belirterek, asıl incelemenin sayaç dışı elektrik tüketimi ve tesisatın şebekeyle bağlantısı üzerinden yapılması gerektiğini vurguladı. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir güzellik merkezinde botoks yaptıran 3 kadın çeşitli sağlık sorunları yaşayarak hastanelik oldu. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kadın daha sonra sevk edildikleri Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken şikayetçi oldular. Mersin'de TAK otoyolu Çamalan mevkiinde otomobil taşıyan tırda çıkan yangında otomobillerle birlikte tır da yanmaya başladı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Mersin'in Erdemli ilçesinde yolun karşısına geçerken tankerin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaza Erdemli Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Mersin'in Silifke ilçesi Uşak Pınarı mahallesinde bahçelerin arasında çıkan yangın yerleşim yerlerine ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Mersin'in Mut ilçesinde zeytin hasadı başladı. Bu yıl zeytinde var yılı yaşanmasına rağmen ürün fiyatlarının düşük olduğunu belirten üreticiler artan girdi maliyetleri karşısında zarar etmekten endişe ettiklerini söyledi. Mersin'in Anamur ilçesinde çalıştığı restorandan gittiği iş anında 12 yaşında hayatını kaybeden Eyüp Can Güner'in ölümüne ilişkin davada yeni bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda Eyüp Can'ın 4 metre yükseklikten düşmesinin ancak bedeninin üst tarafına önden alınacak bir basınçla gerçekleşebileceği belirtildi. Mersin'in Tarsus ilçesinin kuzeyindeki dağlık alanlarda yürütülen arkeolojik çalışmalarda mağaralar, kaya sığınakları, kaya resimleri ve tarih öncesine ait taş aletler araştırılarak bölgenin arkeolojik potansiyeli ortaya çıkarılıyor. Mersin'de ortalama 5 dakikalık reaksiyon süresiyle Türkiye'nin en hızlı 2. itfaiye teşkilatı olan Mersin İtfaiyesi, teknolojik altyapısı ve eğitim faaliyetleriyle hizmet kapasitesini artırıyor. Mersin'de çiftçilere yönelik gerçekleştirilen saha eğitimlerinde Akdeniz meyvesine ile mücadelede doğa temelli ve çevre dostu yöntemler anlatıldı.
2: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
3: Radyo Ülkü, Ülkü.
4: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olayları aktardık.
3: Radyo Ülkü.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
3: Radyo.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
12: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
11: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
13: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği şehir hastanelerinden 27'sini hizmete açtık. 13'ünün yapımı sürüyor. Milletimizde sağlıkta yaşanan değişimi görüyor. Sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet 2002'de %39,5 iken 2025'te %69,4 seviyesinde dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün Türk milleti savunma sanayindeki kritik ihtiyaçlarının neredeyse tamamını kendi imkanlarıyla, kendi öz evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle hayata geçirebilecek bir seviyeye geldi. Bugün kara araçlarında, deniz platformlarında, firkateynleriyle, su altı araçlarıyla, hava araçlarıyla, uydularıyla, siber güvenlik sistemleriyle savunma sanayinde %80'in üzerinde bir yerlilik oranına erişmiş bir ülkeyiz dedi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Sanal medya platformunda çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek şeklinde yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatılan Ali Tarakçı gözaltına alındı. Edirne'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için arabulucular aracılığıyla ABD'ye 7 günlük kesin bir plan sunduklarını belirterek kararın Washington'a ait olduğunu söyledi. Spor. Türkiye Amili Futbol Takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Grubun diğer maçındaysa Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, kim olursa olsun biz kendi oyunumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. Baştan sona kadar futbolumuzu yansıtmaya çalıştık, daha fazlasını hak ediyorduk dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Antalya'nın batısının iç kesimleriyle, Sivas'ın doğu, Erzurum ve Erzincan'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
2: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 3413 238 3413 Reklam.
8: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz
9: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
10: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
11: Ergül her nesil.
10: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
12: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
10: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
12: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
10: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
12: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
10: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
13: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
14: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
15: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
16: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
17: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
18: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
17: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
19: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek kreşlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleriyle kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
20: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
21: Reklamlar sona erdi.
22: Radyo Ülke.
23: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
22: Radyo

size günümüzde de devam eden düğün geleneklerini anlatayım istiyorum. Nasıl ortaya çıktılar acaba merak ediyorsanız en doğru yerdesiniz. İki kişinin hani evlilik bağıyla bir araya gelme geleneği aslında insanlık tarihi kadar eski bir olay. Evlenirsiniz işte ne bileyim bir organizasyon düzenlersiniz ve sonsuza kadar mutlu yaşarsınız değil mi? Peki bu düğün pastası işte nedimeler, buket atmalar, beyaz gelinlik gelenekleri acaba dünyada nasıl oluşmuş? Bazı düğün gelenekleri aslında batıl inançlarla yakından ilgiliyken diğerleri de şaşırtıcı derecede derin tarihsel köklere sahip. Her şeye rağmen düğünler ve düğün gelenekleri binlerce yıl önce olduğu gibi günümüzde de biliyorsunuz hala popüler. Ve ben de bugün sizin için hepsini anlatacağım. Tabii ki aralarda güzel şarkılar da dinleteceğim ama yükseltin bakalım radyolarınızın sesini.

0: Güne Gül'le de bugün günümüzde de devam eden düğün geleneklerini anlatacağımı söylemiştim. Şimdi evlenen çiftin ellerini birbirlerine bağlamak aslında Kelt geleneğinden geliyor, biliyor muydunuz? Düğümü bağlamak ifadesi el açma töreni olarak da bilinen bir ortaçağ düğün geleneğine kadar uzanıyor. Bu düğün geleneğinde çiftlerin ellerine düğümler atılıyor ve evlilik bağıyla birbirlerine bağlandıkları ifade ediliyor. Eski bir az önce de söylediğim gibi Kelt uygulamasıdır bu. Bu bağlama geleneği genellikle çift için unutulmaz bir hatıra yaratmayı amaçlar. Düğün gelenekleri arasında bulunan bu ritüel günümüzde de aslında bazı toplumlarda hala uygulanıyor ve genellikle de açık havada yapılıyor. Eski Mısırlıların alyansları sonsuzluğun sembolü olarak gördüğünü biliyor musunuz peki? Ve bu yüzden de aslında kalbe en yakın olduğunu düşündükleri parmağa takıyorlar. Bunu da anlatacağım size şarkıların hemen sonrasında.
1: Hatalarınla, pişmanlıklarınla gel

Gül Güne Gül'le de bugün günümüzde de devam eden düğün geleneklerini konuşuyoruz. Şimdi eski Mısırlılar alyansları sonsuzluğun sembolü olarak görmüşler ve kalbe de en yakın olduğunu düşündükleri parmaklarına takmışlar. Alyans takma geleneğine şöyle bir bakacak olursak eski Mısırlılara kadar uzandığını görüyoruz zaten kaynaklarda. Mısırlılar bir dairenin sonsuzluğun sembolü olduğuna inanıyorlar. Taktıkları yüzüklerde örgülü kamışlardan yapılmış ve doğrudan kalbe giden bir damar olduğunu düşündükleri sol yüzük parmağına takmışlar. Eski Romalılar gelin parası ya da değerli bir nesne vermek yerine yüzük kullanmaya başlayınca yüzükler evlilik törenlerinin bir parçası olmaya da devam etmiş. Yüzyıllar sonra elmaslar ilk olarak nişan yüzüklerinde kullanılmaya başlanıyor. Tarihte İlk elmas nişan yüzüğünü de 1477'de Avusturya Arşidükü nişanlısına takıyor. Uzak.

Gül Güne Gül'le de bugün eski düğün geleneklerinin nasıl ortaya çıktığını anlatıyorum size. Düğün pastasının kökeninden de bahsetmek isterim müsaadenizle. Antik Roma'ya kadar giden bir tarihe sahip. Eski Romalılar düğünün sonunda iyi şans ve doğurganlık getirmesi için gelinin kafasında çörek benzeri bir buğday veya arpa keki ufalıyorlar. Yeni evliler karı koca olarak birlikte birkaç kırıntı yiyorlar ve bu evli bir çift olarak ilk birleşik eylemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bir de duvaktan bahsedeyim size. Geçmişte gelinin yüz hatlarını saklamak için kullanmış insanlar. Günümüzde de yaygın olarak düğün gelenekleri arasında bulunur gelin duvakları, değil mi? Kökenlerine baktığımızda Antik Roma'ya kadar uzandığını görüyoruz. Eski zamanlarda gelinler mutluluğunu kaçırmak isteyen kötü ruhlardan kendilerini saklamak için koridorlarda yürürken duvak takmaya başlamışlar. İşte bu nedenle kadınlar evlilik töreni başarıyla tamamlanana kadar da bu duvakları kaldırmamışlar. Düğün tarihçisi Susan Wagner'a göre duvak istenmeyen ruhları engellemenin yanı sıra kadınların mütevazi olduğunu da temsil ediyormuş. Ayrıca görücü usulü evliliklerde gelinin yüzünü damattan gizlemek için de kullanılmış. Böylece damat evlilik mühürlenene kadar gelinin yüzünü göremiyor. Evlilik tamamlandıktan sonra da her şey için tabii ki çok geç oluyor.

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
9: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
12: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat, Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
14: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
15: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
14: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
9: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülkü.
19: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
18: Radyo Ülkü.

0: Gülgüne Gül'le de bugün günümüzde de devam eden düğün geleneklerini konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi sizi Kraliçe Victoria dönemine götüreceğim. Beyaz gelinlik uygulamasına ilham veriyor çünkü. Kraliçe Victoria'nın 1841 yılındaki düğün töreninden önce gelinler aslında başka durumlarda tekrar giyebileceği farklı renklerde elbiseleri gelinlik olarak kullanmışlar. 20 yaşındaki Victoria da elbisesinin narin dantelini vurgulamak için beyaz giymeyi tercih ediyor. Çok nadir olsa da Victoria'dan önce bazı kadınlar servetlerini göstermek için beyaz giyerlermiş. Beyaz elbise gelinin ailesinin elbiseyi temizletebileceğini gösteriyormuş çünkü. Victoria nedimelerinden başka kimsenin düğünde beyaz giymemesini istemiş ve bugün hala uygulamada olan bir trendi de başlatıyor. Biliyorsunuz düğünlerde hanımlar arasında da bu artık böyle gizli bir silaha dönüştü. Görümcem beyaz giydi düğünümde falan gibi. Mutlaka bir yerlerde karşınıza çıkmıştır.
1: Ben köşeliydim hayat dedi düz olana. Yanaşı

Gül Güne Gül'le de bugün günümüzde de devam eden düğün geleneklerinin nasıl ortaya çıktığını anlatıyorum size. Şimdi Victoria döneminden bahsetmiştim hatırlarsanız. Victoria dönemindeki gelinler aslında bazı nesneleri giyiyor ve takıyorlar. Eski bir şey, yeni bir şey, işte ödünç alınmış bir şey, mavi bir şey ve ayakkabınızdaki altı peni. Bu kafiye bir gelinin düğün gününde şans getirmesi için sahip olması gereken nesneleri anlatıyor aslında. Victoria döneminde başlayan bu gelenek bugün de hala biliyorsunuz bazı toplumlarda devam ediyor. O zamanlar mavi bir şey genellikle bir jartiyermiş ve gelini kısırlaştırabilecek bir lanete karşı korumak için kullanılmış insanlar tarafından. Ödünç alınan bir şey çocuğu olan bir kadından alınan herhangi bir nesneymiş. Ayakkabınızdaki altı peni ise yeni çift için refahı simgeleyen bir şeymiş. Sonrasında biliyorsunuz evlendi, ayakkabının altına yazı yazmaya kadar döndü. İşte evlenmek isteyen hanımlar gelinin ayakkabısının altına isimlerini yazarlar ve eğer düğün sonunda isimleri silinmişse yakın zamanda evleneceklerini işaret eder bu durum. Hala günümüzde de geçerliliği koruyor biliyorsunuz.

0: Gülle Gülle.
1: Radyo insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
3: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
4: Her nesil.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül. Her nesil.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
5: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
6: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
5: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
6: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
5: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
7: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü
1: her zaman her yerde.

Bugün Gül Güne Gül'le de günümüzde de devam eden düğün geleneklerini anlatıyorum size. Nedimelerden de biraz bahsetmek istiyorum. Gelini korumak için onunla aynı renk elbiseler giydiklerini görüyoruz tarih sahnesinde. Bazı tarihçilere göre tüm Nedimelerin gelinle aynı renkteki elbiseleri giyme geleneği eski Roma ve Çin'e kadar uzanıyor ve gelini güvende tutmayı amaçlıyor. Bu zamanlarda bir gelinin damadının kasabasına seyahat etmesi oldukça yaygın. Bu durumda gelinleri haydutlar veya rakip talipler için kolay bir hedef haline getiriyor tahmin edebileceğiniz gibi. Yine aynı şekilde giyinmiş bir nedime çevresi özellikle gelinin bir saldırıya kurban gitmesini tabii ki zorlaştırıyor. İşte bu uygulama sonunda Romalılar için yasal bir gereklilik haline gelmiş. Roma'da düğünün geçerli sayılması için hepsi aynı renklerde giyinmiş 10 tanığın düğün törenine katılması gerekiyormuş.

Gelin buketleri çok sevilir değil mi? Günümüzde de devam eden düğün geleneklerinden de bir tanesidir üstelik. Peki hayatımıza nasıl girmiş dersiniz? Hemen anlatmak istiyorum bilmeyenler için. Orta Çağ Avrupa'sında bekar kadınların gelini kovalaması ve elbisesinin parçalarını koparması yaygın bir uygulama. Bunu tarih kitaplarında görüyoruz. Bir gelinin elbisesi bekar kadınlar için iyi şans olarak görülüyor çünkü. Bunun bir tür doğurganlık tılsımı olduğunu düşünüyor o dönemde insanlar. Ancak yıllar geçtikçe gelinlik yapmak için gereken malzeme ve işçilik daha pahalı hale geliyor ve bu da tabii kadınların gelinliklerini saklamasını bir gelenek haline getiriyor. Hal böyle olunca da gelinler dikkat dağıtmak ve konukların gelinliği parçalamasını önlemek için buket atmaya başlıyorlar. Bu olaydan sonra buket atmak düğün gelenekleri arasında yerini almış tabii. Hiç kim...

0: Düğünlerdeki adetlerin de kökeni üzerine konuşuyoruz. Bugün Gülgüne Gül'le de bir de biliyorsunuz testi kırma adeti vardır bazı yörelerde. Kınalarda da çok yoğun olarak yapılır. Nazar inancıyla gözü olanın nazarının kırılması anlamını taşıdığını söylüyor bize kaynaklar. Testi olmasının sebebi de toprağın kutsallığı, temizliği, doğurganlığı yani bereketi sembolize etmesi adına. Testinin içine işte buğday konulur, para konulur, şeker konulur. O şekilde kırılır testi. Asıl olan evlenen kişilerin evlerinin önünde yapılması. Fakat yine günümüzde geleneğin çağa uyarlanması sebebiyle gelin adayları kına gecelerinde şovla gerçekleştirmeye başladılar bunu. Bazı yörelerde damadın gelini evden alımı esnasında da yine topluluk içerisinde yapıldığını görüyoruz. Bu geleneğin tarihi çok eskilere dayanmıyor. Çünkü eskilerde biliyorsunuz testiler son derece önemli. Zaten biraz daha geriye gidecek olursak testilerin olmadığını da görüyoruz. Testi yoksa böyle de bir gelenek yok değil mi haliyle?
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

insanlık tarihinin başlangıcından bugüne gelirken yaşanan değişim elbette inanılmaz. Düğün gelenekleri de bize aslında çok eskiden biri varmış gibi gelen ama yeni ya da en fazla 50 yıllık bir geçmişi olanlarla yüzyıllardır devam edenler bir arada biliyorsunuz günümüzde de uygulanıyor. Kimi oldukça akla yatkın ama çoğunun mantıklı bir açıklamasının da bulunmadığını görüyoruz. Zaten bütün bir program boyunca anlattım size. Mesela kına geceleri, kına yakmanın biliyorsunuz evlenecek çiftlerin aşklarının devamlılığını sağlayacağı inancına dayanıyor. Eski zamanlardan bugüne dek ulaşan bir gelenek. Kına kıyafeti trendlerinde son dönemlerde güncel olarak giyilen kırmızı renkli böyle kaftanlar biliyorsunuz karşımıza çıkıyor. Bindallı modellerini görüyoruz. Sonra takı takmak, para takmak, yeni ev kuran, yeni evlenen çiftlere yardım amacıyla başlamış olan geleneklerin belki de en güzeli diyebilirim. Nişan bohçasından da biraz bahsedeyim. İçine konulanlar bölgelere ve yörelere göre her zaman farklılık gösterir biliyorsunuz. İlk ortaya çıkış nedeni de yine aileye verilen değeri temsil ediyor. İstemede Türk kahvesi ikramı da mesela Türk kültürünün yanında Orta Doğu kültüründe de biliyorsunuz kıymetlidir. Kızın ne kadar marifetli olduğunu gösterir karşı tarafa. Bir de içine tuz koyulur ki o da erkeğin asabi olup olmadığını bunun ipucunu verir. Çeyiz serme geleneği de hala günümüzde uygulanıyor biliyorsunuz. Evlenecek olan kız çeyizini bir odaya serer ve gelen komşular, akrabalar bu çeyize şöyle bir göz gezdirirler. Ne gerek varsa gerçekten bunlar çok yorucu adetlermiş gibi geliyor bana ama tabii ki herkese saygı duyuyorum. Yapmak isteyen de vardır mutlaka. Bu arada düğün konvoyunu da son olarak ekleyeyim. En eski geleneklerden bir tanesi çünkü evliliği ve düğünü tüm şehre duyurmak ve çok sayıda arkadaş, eş, dost, akraba sahibi olduğunu gösterebilmek amacıyla yapılıyor. Hala günümüzde de yapılıyor. Lütfen konvoy yapacaksanız da trafiği engellemeyin. Hastası var, yaşlısı var, işine yetişmek zorunda olanı var, okula gideni var, acil toplantısı olanı var, var da var. Hele konvoyda silah sıkmak bu kabul edilemez bir şey. Lütfen artık bu magandalığa bir son verin ve kimsenin hayatını karartmayın.

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: Denize çek gönder, denize çek gönder.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
7: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit.

0: 24 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.

Bugün peruk üreticiliğinden ayakkabıcılığa kadar koloni dönemi Amerika'sının en yaygın mesleklerini anlatarak başlamak istiyorum programa. Britanya İmparatorluğu'nun 17. yüzyılda Kuzey Amerika'nın Atlantik kıyısında kurduğu yerleşim yerleri 13 koloni olarak isimlendirilir biliyorsunuz. İlk koloni 1607'de Virginia'daki Jamestown kasabasında, son koloni ise 1733 yılında Georgia eyaletinde kuruluyor. Koloni dönemi Amerika'sında en prestijli işler vali ve asker olarak atanan beyaz erkeklere ayrılmış. Ama İngiltere'nin sömürgesi olan bu 13 kolonide birçok farklı iş türü var. Gelin o dönemde insanların yaptıkları en yaygın mesleğe bakalım diyorum. Elbette günümüzdekilerden farklı. Şarkıların sonrasında birlikteyiz.

Gül Güne Gül'le de bugün koloni dönemi Amerika'sının en yaygın mesleklerini anlatıyorum ilk olarak size. Peruk üreticiliğiyle başlayalım. Şimdi peruklar 13 kolonide yaşayan zengin erkekler arasında popüler bir aksesuar, tarihi bilgilerinizden bilirsiniz mutlaka. Özellikle sömürge hükümetinde ya da orduda yüksek statülü pozisyonlarda bulunan erkekler peruksuz dışarı adım atmıyorlar. Birçok peruk üreticisi Çin'den ithal ettikleri atkılarıyla peruklar yapıyorlar. Peruğun rengi ve modeli müşterilerin isteğine göre belirleniyor elbette. Kişiye özel olarak üretilen bu peruklar oldukça pahalılar. İşte bu nedenle peruk üreticileri çok fazla kazanç sağlıyorlar o dönemde. Hatta çoğunun zengin olduğunu söyleyeyim. Eczacılık mesleğini de hemen araya alalım. Koloni döneminde eczacıların iki tane mesleği bulunuyor. Doktorluk yapan hemen herkesin eczanesi var. Bu kişiler hastalarını kendi ürettikleri ya da ithal ettikleri ilaçlarla tedavi ediyorlar. Mesela baş ağrısıyla başvuran bir hastaya kahve çekirdeği satabiliyorlar. Yine benzer şekilde sıtma olan hastalara kinin içeren ağaç kabukları öneriyorlar. İşte bu şekilde doktorlar, eczacılar hem hastayı muayene ediyorlar hem de ilaç tedarik ediyorlar.

Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Koloni dönemi Amerika'sının en yaygın mesleklerini anlatıyorum size. Sırada yazarlık var. Yazarlar koloni döneminde işte gazete, broşür, kitap ve diğer yayınları hazırlıyorlar. Muhtemelen o dönemin en ünlü yazarı da 1732 ve 1758 yılları arasında takma isimle yazılar yazan Benjamin Franklin. Dönemin başarılı bir gazetesi var. 1704'ten 1776 yılına kadar basılıyor. Bu gazetenin masrafları İngiliz hükümeti tarafından karşılanıyor ve genellikle Avrupa'daki haberlere odaklanılıyor. Bununla birlikte 1719 yılında Boston gazetesi kuruluyor. Bu gazete İngiliz İmparatorluğunu eleştiriyor ve Amerika'nın bağımsızlığını destekleyen yazılar yazıyor. O dönemlerde taverna işletmeciliği de çok popüler. Bunu biliyor muydunuz? Koloni dönemi Amerika'sında tavernalar sosyal, politik ve iş amaçlı toplantılara ev sahipliği yapıyorlar. Tavernaların bir han gibi kiralık odaları da var. Aynı zamanda ürün satışının yapıldığı pazar yerleri olarak da hizmet veriyorlar. Taverna işletmecisi olmak dönemin en prestijli mesleklerinden de bir tanesi. Çünkü bu kişiler toprak sahibi olabiliyorlar ve siyahi insanları köleleştirebiliyorlar. Çok üzücü ama böyle bir gerçek var. Hatta köleleştirilen insanlar tavernada çalışmaya zorlanıyorlar. Öyle ki tavernalarda köle müzayedeleri dahi yapıldığını görüyoruz tarihi

0: Güldüne gülle, güldüne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği şehir hastanelerinden 27'sini hizmete açtık. 13'ünün yapımı sürüyor. Milletimizde sağlıkta yaşanan değişimi görüyor. Sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet 2002'de %39,5 iken 2025'te %69,4 seviyesinde dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün Türk milleti savunma sanayindeki kritik ihtiyaçlarının neredeyse tamamını kendi imkanlarıyla, kendi öz evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle hayata geçirebilecek bir seviyeye geldi. Bugün kara araçlarında, deniz platformlarında, firkateynleriyle, su altı araçlarıyla, hava araçlarıyla, uydularıyla, siber güvenlik sistemleriyle savunma sanayinde %80'in üzerinde bir yerlilik oranına erişmiş bir ülkeyiz dedi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Sanal medya platformunda çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek şeklinde yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatılan Ali Tarakçı gözaltına alındı. Edirne'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için arabulucular aracılığıyla ABD'ye 7 günlük kesin bir plan sunduklarını belirterek kararın Washington'a ait olduğunu söyledi.
3: Spor.
2: Türkiye Amili Futbol Takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Grubun diğer maçındaysa Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti. A milli takım teknik direktörü Montella, kim olursa olsun biz kendi oyunumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. Baştan sona kadar futbolumuzu yansıtmaya çalıştık, daha fazlasını hak ediyorduk dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Antalya'nın batısının iç kesimleriyle, Sivas'ın doğu, Erzurum ve Erzincan'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
6: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
7: Her nesil.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül. Her nesil.
8: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
8: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
4: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
8: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
4: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
9: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum.
3: Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
14: Denize çek gönder, denize çek gönder.
15: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
16: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
17: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
18: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
17: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
18: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
17: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
19: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al, 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
20: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
21: Reklamlar sona erdi.
22: Radyo

Bu güzel şarkının sonrasında birlikteyiz. Koloni dönemi Amerika'sındaki en yaygın mesleklerden bahsediyorum size. Sırada ayakkabıcılar var. Ayakkabıcılık 18. yüzyılda önemli bir meslek kolu. Hatırlarsanız geçmiş programların bir tanesinde size uzun uzun anlatmıştım ayakkabı tarihini. Ayakkabıcılar da genellikle belirli ayakkabı modelleri üzerinde 18. Güzelim. Bu güzel şarkının sonrasında birlikteyiz. Koloni dönemi Amerika'sındaki en yaygın mesleklerden bahsediyorum size. Sırada ayakkabıcılar var. Ayakkabıcılık 18. yüzyılda önemli bir meslek kolu. Hatırlarsanız geçmiş programların bir tanesinde size

Hatta. Öyle ki Amerika'da üretilen ayakkabıların satın alınması için reklamlar dahi yapılıyor. Bunu da görüyoruz. Eğercilik de o dönemlerde çok popüler. Avrupalı sömürgeciler Amerika'ya ilk geldiklerinde yanlarında atlarını da getiriyorlar biliyorsunuz. Sömürge dönemi boyunca atlar sadece zengin ailelerin satın alabildiği hayvanlar ki bu nedenle eğer ve koşum yapımı da oldukça karlı. Çünkü çoğu saracın müşterisi güzel ve pahalı ürünler isteyen zengin insanlar. Eğerciler de çoğu zaman kişiye özel ürünler tasarlıyorlar. Tabii biliyorsunuz soylu insanlar pahalı şeyleri, halktan ayrılmayı çok severler. O yüzden eğerciler de çok para kazanıyorlar. Bu arada binicilere kolaylık sağlamak için bu ürünler çoğunlukla domuz

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Gül güne gülle. Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

Az önce peruktan bahsetmiştim size. Saç dökülmesini gizleyen moda trendi peruğun tarihinden de biraz bahsedeyim isterim. Bir asırdan fazla bir süre önce Avrupalı erkekler peruk takmadan önce dışarıya çıkmıyorlar biliyorsunuz. O zamanlar bu peruklar peruke veya periwig olarak biliniyor. Tıpkı diğer tuhaf moda trendleri gibi peruğun da büyüleyici bir tarihi var tahmin edebileceğiniz gibi. Erkekler neden peruk takmış diye merak ediyorsanız. Bunun nedeni sadece erkeksiz saç uzatma güçlerini göstermek değil. Aslında nedenlerden bir tanesi cinsel yolla bulaşan bir hastalığı örtbas etmek. Frengi yüzyıllardır Avrupa'yı mahvediyor biliyorsunuz ve bunun en yaygın yan etkilerinden biri düzensiz saç dökülmesi. Konu pudralı peruklar ve frengi olduğunda bu sadece başlangıç. Muazzam peruklar ayrıca açık yaraları ve çok sayıda başka günahı da kapatabiliyor. Yani tarihteki insanlar buna inanmışlar. Tabii ki detaylarından da bahsedeceğim size.

Peruk'un tarihinden bahsediyordum size. Devam edelim. Hadi bakalım. Peruklar sadece hastalıkları gösteren devasa aksesuarlar değil demiştim az önce. Büyük ölçüde aslında gösteriş nedeniyle moda olduklarını görüyoruz. Benzer şekilde saçlarını peruk gibi şekillendiren Amerika'nın ilk başkanı mesela George Washington kendi dişlerinin döküldüğünü gizlemek için kölelerinden diş satın alıyor. Aslında bu örnekte de olduğu gibi kibir insana tuhaf şeyler yaptırabiliyor. Peruk skandal moda trendlerinden asla vazgeçemeyen kadınlar için de son derece popüler. Ama tabii kafalarını başka insanların saçlarıyla doldurmak için büyük meblağlar harcayan aristokratlar halk kendi moda akımını benimsemeye çalıştığında çok sinirleniyorlar. Bu durum Fransız devrimine kadar devam ediyor. Biraz detaylardan bahsedeyim size. Frengi saç dökülmesine ve açık yaralara neden oluyor demiştim. Peruk da biliyorsunuz bunları gizliyor. Frengi 1490'larda Avrupa'da yayılmaya başlayan bir hastalık. Çiçek hastalığı veya Fransız hastalığı olarak da bilinen frengi cinsel temas yoluyla bulaşıyor ve antibiyotikler henüz icat edilmediği için bir tedavisi de yok. Daha küçük semptomlar arasında düzensiz saç dökülmesi ve açık yaralar da var. Ama tabii hastalığın geç evrelerinde gözlerde ve iç organlarda ciddi hasarlar da oluşuyor. Ayrıca frengi beyne saldırarak akıl hastalığına da neden oluyor biliyorsunuz ama Avrupalılar zührevi hastalıklarının belirtilerini saklamanın yeni bir yolunu bulmuşlar o dönemlerde. Peruklar, uzun saç bir statü sembolü ve zengin Avrupalılar frengi semptomlarını gizlemek için peruklara yöneliyorlar. Biliyor muydunuz 1771'de Fransa'da 1000'e yakın perukçu varmış? Tabii ki detaylarından bahsedeceğim size.

Gülgüne Gül'le de perukların tarihini anlatmaya devam ediyorum size. 1771'de Fransa'da 1000'e yakın perukçu vardı demiştim şarkıların öncesinde. Evet, çıkmayan saçlar, açık yaralar, Frenge enfeksiyonunun aslında en görünür kanıtları arasında tarihe baktığımızda. Avrupa'da yayılma hızında kara vebaya rakip olan Frenge'nin yükselişi tabii modada büyük bir değişime neden oluyor. Aniden herkes olmayan saçlarını ve yaralarını gizlemek için peruk takmaya başlıyor. Peruk yapımı da tabii büyük bir iş kolu haline geliyor. Başlangıçta at, keçi ya da insan saçından yapılmış peruklar oldukça pahalı aksesuarlar tabii ki dönemlerinde. Ucuz versiyonları yünden yapılmaya başlanmış. 1673'te Fransa usta perukçular için bağımsız bir peruk yapımcıları loncası kuruyor hatta. Bir asır sonra 1771'de ülkede 1000'e yakın perukçu çalışmaya devam ediyor. Güneş Kralı olarak da bilinen 14. Louis genç yaşta kelleşmeye başladığı için peruklara son derece takıntılı. Güvensiz bir hükümdar perukları büyük bir moda ifadesine dönüştürdü desem çok da yanlış olmayacaktır. Fransa'nın en uzun süre tahtta kalan kralıdır biliyorsunuz. Sadece 5 yaşındayken kral oluyor ve kelleşmeye başladığında hala çok genç. Louis önüne takıntılı. Portrelerini boyatması, onuruna heykeller yaptırması... Hatta madeni paralar yaratması kendi adına sanatçıları da tutuyor. Ama kel olmak Güneş Kralı olarak da bilinen Louis'nin tabii ki imajına uymuyor. Kral saçlarına o kadar kafayı takmış ki tam 48 peruk ustası tutmuş. Louis hayatı boyunca kendi boyu uzunluğundaki perukları takmış. Ama taktığı birçok peruk Louis'nin olmayan saçlarını kapatmasına rağmen kralın frenge olduğu söylentisini gizleyememiş.

Gül Güne Gül'le de bugün saç dökülmesini gizleyen moda trendi Peruk'un tarihi hakkında size bilgiler vermeye devam ediyorum. Şimdi frenge hastalığını saklamak için insanlar peruk takmışlar tarihte demiştim radyosunu. Şu anda açıp bizi yeni dinlemeye başlayan dinleyicilerimiz için de belirtmiş olalım. Ama peruk takan herkes de frenge olmadığını da söyleyeyim. Frenge hastalığı perukları popüler hale getirse de tarihteki her peruk takan kişinin tabii ki bu hastalığa yakalandığını varsaymak yanlış olacaktır. Louis ve II. Charles gibi krallar peruk takmaya başlayınca bu moda önce aristokratlara sonra da sıradan insanlara yayılıyor. Ama tabii peruklar birçok günahı da örtebiliyor. Tarihe baktığımızda bunu görüyoruz. Frenginin neden olduğu saç dökülmesine ek olarak peruklar kafada birkaç farklı hastalıktan kaynaklanabilen açık yaraları veya döküntüleri de gizleyebiliyor. Bu arada bitlerin insan saçını istila etme konusundaki uzun geçmişinden de tabii bahsetmek istiyorum size. Orta çağda saç biti büyük sorunlardan bir tanesi ama yeni peruk modası aslında bu soruna kısmen çözüm oluyor. Peruk günlük bir aksesuar haline geldikçe insanlar daha çok uyum sağlamak için doğal saçlarını tıraş ediyorlar. Tıraşlı kafalar saç biti sorununu da çözüyor. Fakat kısa bir süre önce bitler perukları istila ediyorlar. Ama bitlerin gerçek saç yerine perukları istila etmesi çok daha iyi. Çünkü peruk yapımcıları kirli perukları kaynar sulara atarak bitleri çıkarma konusunda uzmanlaşıyor. Bu arada tabii ki tarihte kadınlar da peruk takıyor. Bunu da konuşalım ama yine iki güzel şarkı dinlemeyelim mi arada? Kırın.

Gül Güne Gül'le de peruğun tarihini anlatıyorum size. Kadınların da tarihte peruk taktıklarını söylemiştim. 18. yüzyılın ikinci yarısına gidiyoruz. Peruklar sadece erkekler için değil, aynı zamanda kadınlar için de popüler çünkü. Ama kadınların stilleri erkeklerinkiyle aynı değil tahmin edebileceğiniz gibi. Birçok aristokrat ve kraliyet kadını doğal saçlarını saç parçaları veya saç uzatma yöntemiyle şekillendiriyor. Saçlarında işte gri, mavi ve hatta menekşe rengi kullanan kadınlar arasında saç pudraları da o dönemlerde çok popüler. İşte lavanta ve portakal kokulu saç pudrası da dönemin kirli saçlarını örtmeye yardımcı oluyor. Kadın perukları işte takılar, değerli taşlar ve diğer süslemelerle süslendiğinde aşırı derecede ağır oluyor. Ayrıca tıpkı erkeklerde olduğu gibi peruk bir kadın için de yine frengi belirtilerini kapatabiliyor. Bu arada sıradan insanların peruk takması aristokratları çok sinirlendirmiş, biliyor muydunuz? Aristokratlar peruğu bir statü göstergesi olarak görmüşler çünkü. Peruklar da tabii haliyle ucuz değil. Günlük bir peruk sıradan bir kişinin bir haftalık ücretine eşdeğer olan 25 şiline mal olabiliyorken, ayrıntılı çok daha orijinal peruklar 800 şilin değerinde. Sıradan halk peruk modasını benimsediğinde tabii aristokratlar çok öfkeleniyor. 18. yüzyılın ortalarında hatta yazılmış bir belge var. Diyor ki, pazar günü siyah ipek elbiseler ve iyi pudralanmış bir peruk takan bir adam yanıma geldi. Ben ona iltifatlarda bulunurken kendini demircinin en büyük oğlu olarak tanıttı. Tabii herkes peruk modasını kullanmaya başladıktan sonra zenginler ve soylular gitgide ayrıntılı stilleri benimsemişler. Kendilerini halktan ayırabilmek için.

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Gülgüne gülle.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Saç dökülmesini gizleyen moda trendi Peruk'un tayini de konuşmaya devam ediyoruz. Saç pudralarından bahsetmiştim size hatırlarsanız. 1700'lerin sonunda perukların modası geçiyor aslında. Fransız devrimi sadece Fransa için bir felaket değil. Aynı zamanda moda trendlerini tamamen değiştiriyor. Muazzam pudralı peruklar yeni ve daha hani basit trendlere uymuyor. Ama İngiltere'de perukların sonu daha da dramatik. 1795'te William Pitt saç pudrasına yüksek bir vergi getiriyor. İşte bu vergi trendi tamamen bozuyor ve 19. yüzyılın şafağında kısa ve doğal saçlar tekrar moda olmaya başlıyor. Ha der misiniz, peruklar tarihin tozlu sayfalarına gömüldü, asla böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Bugün bile günümüzde yaygın olarak kullanılabilen şeyler biliyorsunuz. Ne olursa olsun kullanılacak gibi de değil mi? Çünkü insanın doğasında güzel görünmek var ve hanımlar için de erkekler için de tabii ki.

0: güne günle, gül güne günle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
4: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
4: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
2: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
5: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz
6: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül her nesil.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
7: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
10: Ayakkabılarım eskidi, emeğim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
8: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
14: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
15: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli. Büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya. Fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülkü.
19: Radyo Ülkü 24 saat

0: çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
9: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: satıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
4: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek gereçlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleri ile kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
5: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Interpol kanalıyla yurt dışına kaçan suçluların peşini bırakmıyoruz. Bu sene içerisinde 42 ülkeden 640 organize suç örgütü liderini veya üyesini takip ettik ve bunların ülkemize iadesini sağladık. 1 Ocak 25 Eylül tarihleri arasında güncel olarak bunların sayısı 714'e ulaştı dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 400'den fazla etkinlikle sanatseverleri buluşturan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılışını yaptı. Festivalin yerel sanat üretimini destekleyen ve kültürel mirası yeni kuşaklarla buluşturan yönüne dikkat çeken Ersoy, bu mirası yaşatan somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçılarımıza, yaşayan insan hazinelerimize sahneyi teslim ediyoruz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşamasının tamamlandığını, inceleme aşamasının ardından kura sürecine geçileceğini duyurdu. Fon soruşturmasında Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların para ve yatırımcı trafiğinin ortaya çıkarılması için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na müzekkere yazdı. Başsavcılık fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar yatırımcı bazlı alım satım verilerinin yanı sıra özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026'da fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet tutar ve bakiye bilgilerinin gönderilmesini istedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, gerekli şartların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın 7 gün içinde yeniden açılabileceğine dair hazırladıkları planı ABD tarafına ilettiklerini belirterek, ABD tarafında bir anlaşmaya varma ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma konusunda ciddiyet varsa şu anda her şey hazır dedi. Spor. Türkiye Amiliye Futbol Takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Grubun diğer maçındaysa Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti. Amiliye Takım Teknik Direktörü Montella, kim olursa olsun biz kendi oyunumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. Baştan sona kadar futbolumuzu yansıtmaya çalıştık, daha fazlasını hak ediyorduk dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Antalya'nın batısının iç kesimleriyle Sivas'ın doğu, Erzurum ve Erzincan'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
4: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
5: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
6: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
7: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül. Her nesil. Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
8: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
7: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
8: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda. Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
7: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Radyo Ülke 24 saat

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Gittiğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
3: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli, büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
7: Radyo Ülke.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
1: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
1: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
1: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
5: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
6: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül, her nesil.
7: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hayyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
8: Telefon 235 3408 0532 494 79 39.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
15: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek kreşlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleri ile kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke. Radyo Ülke dinlemeye devam edin. Mersin burada, kalbi burada.
0: Bazen 80'ler.
4: Oturmuşum oturum.
0: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
16: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Şahsenem'le başladık. O bu gece gelecek sonrasında 2001 yılına gidiyoruz. Fikret Kızılok'un yazdığı, Sertab Erener'in söylediği çok güzel bir zamanlama ile çıkıp bütün yaz dinlediğimiz şarkılardan bir tanesi.

ediyor. Kenan Doğulu'nun Ben Senin Her Şeyinim albümündeyiz. Albüm 1999 yılında çıktı. Albümün de keyifli şarkılarından bir tanesi Papatya sonrasında. Biraz daha eskiye gidiyoruz. Biraz daha dedim ama aslında bayağı bir eskiye gideceğiz. Sezen Aksu Bir Zamanlar Deli.

Fatih 2008 tarihinde yayınlanmış Üçürel şarkılarında Burcu Güneş'in yorumlamış olduğu Yorgunum sonrasında Retro Kerim Tekin'le devam ediyor. Şarkımızsa Yine Beni Sev.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Denize çek gönder.
10: Faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
11: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
12: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
13: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
12: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
14: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
15: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo

Neden Güray demedi deme sonrasında maalesef bugün de retronun sonuna geldi. Kapanış şarkımız 1999 yılından Deniz Tekin'in Anlattım albümünden Aşk. Hoşçakalın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Interpol kanalıyla yurt dışına kaçan suçluların peşini bırakmıyoruz. Bu sene içerisinde 42 ülkeden 640 organize suç örgütü liderini veya üyesini takip ettik ve bunların ülkemize iadesini sağladık. 1 Ocak 25 Eylül tarihleri arasında güncel olarak bunların sayısı 714'e ulaştı dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 400'den fazla etkinlikle sanatseverleri buluşturan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılışını yaptı. Festivalin yerel sanat üretimini destekleyen ve kültürel mirası yeni kuşaklarla buluşturan yönüne dikkat çeken Ersoy, bu mirası yaşatan somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçılarımıza, yaşayan insan hazinelerimize sahneyi teslim ediyoruz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşamasının tamamlandığını, inceleme aşamasının ardından kura sürecine geçileceğini duyurdu. Fon soruşturmasında Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların para ve yatırımcı trafiğinin ortaya çıkarılması için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na müzekkere yazdı. Başsavcılık fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar yatırımcı bazlı alım-satım verilerinin yanı sıra özellikle Temmuz-Ağustos ve Eylül 2026'da fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet tutar ve bakiye bilgilerinin gönderilmesini istedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, gerekli şartların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın 7 gün içinde yeniden açılabileceğine dair hazırladıkları planı ABD tarafına ilettiklerini belirterek, ABD tarafında bir anlaşmaya varma ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma konusunda ciddiyet varsa şu anda her şey hazır dedi. Spor. Türkiye A-Milli futbol takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Grubun diğer maçındaysa Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti. A-Milli takım teknik direktörü Montella, kim olursa olsun biz kendi oyunumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. Baştan sona kadar futbolumuzu yansıtmaya çalıştık, daha fazlasını hak ediyorduk dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Antalya'nın batısının iç kesimleriyle Sivas'ın doğu, Erzurum ve Erzincan'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
4: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
4: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
5: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz
7: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de.
1: Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
4: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her mesele.
5: Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0-140. Yenişehir Mersin.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324-521-3322, 0543-197-2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
2: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
14: Radyo Ülkü 24 saat

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, Zeynep'inize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
5: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin. Yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
4: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül, her nesil.
6: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
7: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
6: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu Üzeri numara 10 Mersin.
7: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
8: Ayakkabılarım eskidi, MX'im de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Halyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
3: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli. Büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Interpol kanalıyla yurt dışına kaçan suçluların peşini bırakmıyoruz. Bu sene içerisinde 42 ülkeden 640 organize suç örgütü liderini veya üyesini takip ettik ve bunların ülkemize iadesini sağladık. 1 Ocak 25 Eylül tarihleri arasında güncel olarak bunların sayısı 714'e ulaştı dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 400'den fazla etkinlikle sanatseverleri buluşturan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılışını yaptı. Festivalin yerel sanat üretimini destekleyen ve kültürel mirası yeni kuşaklarla buluşturan yönüne dikkat çeken Ersoy, bu mirası yaşatan somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçılarımıza, yaşayan insan hazinelerimize sahneyi teslim ediyoruz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşamasının tamamlandığını, inceleme aşamasının ardından kura sürecine geçileceğini duyurdu. Fon soruşturmasında Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların para ve yatırımcı trafiğinin ortaya çıkarılması için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na müzekkere yazdı. Başsavcılık fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar yatırımcı bazlı alım satım verilerinin yanı sıra özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026'da fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet tutar ve bakiye bilgilerinin gönderilmesini istedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, gerekli şartların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın 7 gün içinde yeniden açılabileceğine dair hazırladıkları planı ABD tarafına ilettiklerini belirterek, ABD tarafında bir anlaşmaya varma ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma konusunda ciddiyet varsa şu anda her şey hazır dedi. Spor. Türkiye Amiliye Futbol Takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Grubun diğer maçındaysa Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti. Amiliye Takım Teknik Direktörü Montella, kim olursa olsun biz kendi oyunumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. Baştan sona kadar futbolumuzu yansıtmaya çalıştık, daha fazlasını hak ediyorduk dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Antalya'nın batısının iç kesimleriyle Sivas'ın doğu, Erzurum ve Erzincan'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
3: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
4: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
3: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
4: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
3: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
5: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada. Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
0: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
5: Her nesil.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil.
6: Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
3: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
2: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
5: Radyo Ülke.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş kundura.
7: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
8: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
9: Denize çek gönder.
10: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo

Suit you!

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
4: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
3: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liv

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
6: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
5: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Hayyolu üzeri numara 10 Mersin.
6: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24. Canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
9: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
7: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.

0: Ya Rabbi ben senin neyinim?
1: Radyo 3

0: kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Denize çek gönder, denize çek
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
9: Radyo Ülke.

esti geçti. Ne oldu diye geriye bile bakmadı üstelik. İşte o an anladım ki her şey

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

toprağa muhtaç. Tomurcuklanmak için rengini, tadını, kokusunu almak, açılıp topraktan çıkmak, filizlenmek için muhtaç. Ben de sana yanmam, kokumu, tadımı, rengimi almam, pişip aşk, aşk olmam için muhtacım. Nasıl ki damarlar kana, nasıl ki bedenler cana, o zaman ben de sana, sana muhtacım. Sana muhtacım. Sana muhtacım.

Her gün bir deniz kıyısında buluyorum kendimi. Ve dalgaları taşlamak avutmuyor artık yüreğimi sevdiğim. Neredeysen dön gel. Dön gel.